Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Bir ayol kızı bilen xiyanatçılık cinayeti sebeplik türmüde yatkan erini yokluğulu bardı. Yoldaşı, kızım, keler ayda toy kılıkken siz, absus, mən katnış almaydıgan bolduğum dedi. Kızı bu gepni anlap yığılap getdi. Ayalının mı köz çanıqı kızırıp getdi. O, karşı taraf toyda yeni valdi. Oğul taraftan deyişçe, kanunluğu xilaplı kılığa adam bilen kudu bol almaydıken, həmisi sizin kasapıdınız, həmişe baylıq toplaşının koydu yurdunuz, sizin cahillikiniz balığı ziyankeşlik kıldı, dedi. Eri bunu anlap, katlıq püşeyman kıldı. O işi de, mən pəqat balamını başkaladın üstün orundu turduğan, başkaladın Allah'ı direk kılmaqcı edim, dedi. Kancılık kabiliyet bolsa, şüncülük işkiliş əvzaldır. Kanunsuz pul depişinalı oylaş, kanı toymaydıqam yılanının pilini yutalmağını da keş. Ama bir günü çatak çıxıdı. Çatak çıxsa, püşeyman kılğanının ne mi paydısı? Bu ailenin abruyu töküldü. Ballanın kelgüsü mü dadısı tarpıdan nabut kılındı. Dadının baylıqı bolğan intilişi, əsildə, öydikilerge teximyaxşı turmuş ataqılış üçün idi. Ama iktidarsızlık kılıp, natoğru yoldu minip, öydikilerge çeksiz azap uqubat ve ilacısızlık elip geldi. Adler üstünlük tuyğusluğu bolğan intiliş bolğaşqa, biz küreş kılışqa nisbətən hərketlendirgüş küşke egi bolduq degen. Bu xil üstünlük tuyğusu, belkin başkalağı qarğanda köprak baylıq boluşu, belkin başkalağı qarğanda yuqırraq şan şarapke egi boluşu. Yani belkin başkalağı qarğanda şaraplikere xizmet boluşu mümkün. Lekin, Adler bu sözdün kaynigi yana, bıraq küreş jarayanında başkalağı mulazimet kılalaydıgan, cemiyetki töhpü qoşalaydıgan kişilerle, özünün turmuş meselesine hakiki taqabül turalaydı ve hükümralıq kılalaydı, dep qoşup qoygan. Demek, küreşinin asası çoğun başkalağı mənpət yetküzüş asasıqı kurulğandıla, andın muradığı yetkili boludu. Eğer bütün vücudu bilen öz mənpətinili oylusa, üstünlük tuyğusunu qoğuluş işçer yanıda asalla çektin alıqıp gitip, aşk gözləgi ayılınıp qalıdı.

Özünüzün işki dünyasını küzdüp yıkın. Özünüzünü katık ayıplıgan, ayıplamaganlıkınızı zan silin. Eğer bundaq ahval bar bolsa, dərhal düzdüşünüz gerek. Birinci, katık ayıplash ve cahillikka doğru qaraş. Özde özünü katık ayıplaydıgan kılmışlarının barlıqını yes kılığında inkar kılmaslıq, ya ki onun özünü kajırmaslıq gerek. Katık ayıplashının səbəbini təhlil kılığında, özünün özünün kütgen ümidi bək yoxur bop ketken, ya ki özünün səvəlligiga ziyad

hayatta sezgür bop ketkenligini bayqışı mümkün. İkinci, özünü muayyenleştiriş. Başqalardan üstünlükünüzni ve artıqçılıqınızni tepip çıkıp, özünüzü muayyenleştirin ve rigbetlendirin. Özünün yetersizliki ve hatalıqını qobul qilish, özünü bek ayıplamaslik, ya ki özünü ayıplashni ziyada aşırıp etmaslik gerek.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş davamında alğı ilgirləvatkan radio anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 8 ayının 24 günü İqtisadi İctimai Sahibi

Әмәліет шын спатылды ки, тәрәқи қылғандың кейін елі қыдыған мәсілілі тәрәқи қылмаған вақытты кейін аз болмайды. Дөлтіміздің жәмиет құрылмысы да чонқыр өзгіріш болу атыды. Алақы тори, инсаниетнің алақы ұсолыны чонқыр өзгерті атыды. Иждымайы қараш, иждымайы пысқика, иждымайы әркетті чонқыр өзгіріш болу атыды. 14-ci 5 yil məzgilədə qanda qılıb cəmiyyət qurulması, ictimai münasibət, ictimai hərəkət usulü, ictimai psixik qatarıqladiki çonquru özgürüşki maslişiş, teximi toluq, teximi yuqur sifətlik işqi orlaşdırışını işqi aşırış, toluq qaplıqan, imkaniyyətlik sicil bolğan ictimai kapalət sistemisini takamillaşdırış, amivi səyyə və kesəlinin aldını iliş tizgillə sistemisini küçəytiş, Nopos'nun uzak mezgillik tampon terakiyatını ligere sürüş, cemiyet idare kılışını küçeytiş, icdimai ziddiyetini hel kılış, cemiyetinin mukumluğunu kodayışının hemmisini estaidil muhakeme kılışımızga, hem de hizmetlerde uğurlaştırışımızga doğru geliydi. Bir zamani vilaşkan cemiyet hem hayati küşkü tolgan bolışı, hem yakış tertipki ilgi bolışı, Hayati küş bilen tertipnin organik birlikini namayan kılış gerek. Ortak berpa kılıdıgan, ortak idare kılıdıgan, ortak behrilindigan cemiyet idare kılış tüzümünü mükemmelleştirip, hükümet idare kılış bilen cemiyet tanşeş, ahale özü idare kılışının yakşı hem türtkü buluşunu işka aşırıp, hemme ademnin mesuliyeti buludigan, hemme adem mesuliyetin toluk ada kılıdıgan, Әмі адам бәхірілдіған жәмиет идары қылыш ортақ гәудісі бәрпа қылыш керек. Асасы қатламда жәмиет идары қылышыны күшейтіп, вә оныңды еңілік яртып, әр бір жәмиет өжәйірісін сағламлаштырып, жалландырып, зидет мажыраланы асасы қатламды әл қылыш, инақлық, мұқымлықны асасы қатламды бәрпа қылыш керек. İctimai adillik, əqqaniliğini qodaşqa teximi əhmiyyət berib, adamnın ətraplıq yetilişi və cəmiyyətnin umumüzlük yüksilişini ilgir sürüş gerək. Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ili 9-cu ayının 22-ci günü Maarif, mədəniyyət, səyyə, təntərbiyyə sahəsindəki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığınında qılğan, Maarifnin zamanəvilişini tez alğı səlcətdiş yeni səpirdə millətni gülləndiriş zor vəzifisini zimsiga alıdığan dəvr yeni kişilərini tirişib yetişdiriş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Xuddi bir CP qirtib qo'yib atgandek, asta-asta aslimga kelishga boshladim. Darsimni tezli olg'a besib, qaytadan muallimlarimning ishonchiga erishdim. Ko'nglim joyiga tushdi. Xotirjamlik nima degan yaxshi? Axatning orqasida yurgan chegimda atrofimizda voy deb turadigan. Biz uchun pul xajlaydiganlar bo'lsinmi? Lekin nima uchundir o'zimni toza, erkin, ozod his qilamagandim. Diskoxondagi chekiga yetgan shovqin suranlar orasida shunda xushal o'ynayotganda qisammi? Biroq xuddi boshqa birsining rolini ilayotgandek bilinib, o'zimga o'xshamayla qolgan edim. Keyingi yozliq ta'tildimi, uyga qaytib dadam opamlarga hamroh bo'ldim. Ular kundan-kunga ejil inoq bo'lib ketyapti. Opam haqiqiy mehri bilan dadamning holidan xabar elib, uni suyundirsa, dadam erlik jasorati bilan opamga hamroh bo'lib, uning qadrini qiladi. Ularga qarab o'zimni texmo baxtli his qilardim. Oilamizning iqtisodiy ahvolimi bag'an sir yaxshilanib atdi. Hamma ishlar shundoq yaxshi. Buningdan keyin texmo yaxshi bo'lib ketadi. Xushalliq menga mangu yar bo'ladi deb o'ylaydim. Afsus, bir yilning to'rt fasli bo'lgandek, kishilik turmushdimi tuyuqsiz yomg'ir yig'ib, jut shivirg'an soqidigan ishlar bo'lib turadi ekan. Bir kuni muallim meni ishxonasiga chaqirdi. Ko'nglimda har xil qiyoslar bilan ishxonaga kirdim. U birdan o'ya, birdan bo'yadan gap aytib o'tirib, oxirida shundoq dedi. Hozir darsmi bir xil ketyapti. Shunga senga o'xshash chat yesladan kelgan bolalarni uyga berib kelsa deb o'ylashdik. Bunda qilganda kayfiyatingizni tengshab, imtihonga texmi yaxshi tayyorlik qilib bo'ladi. Uning gapini toza tushunib ketmadim. Men hozirgacha maktabda bundaq bir qoidaning borligini anglamagandim. Uyga u o'tda ketgan ba. Biroq o'qish boshlangani tek uzoq bo'lmagan edi. Muallim mening ishkilni botqanligimni ko'rib, ortiqcha o'ylanib o'ltirmay, darhol uyingga berib kel. Vaqti 3 kun dedi. Men yanila gangirgan holda yotoqqa qaytib kirdim. Saboqdoshlarim odatdagidek dars takrorligi turibdi. Ularga muallimning deganlarini aytib berdim. Voy, yaxshi ekan-ku. Dedi savaqdishim Nijat. Bizning uyimiz mo yezdi bo'lgan bo'lsa tikan, nima degan zo'r g'amxo'rlik bu? Lekin bu ish menga sal g'alit tuyulyapti, dedim men. Bek ortiq o'ylab ketdingmi qandoq? Yana necha oydan keyin imtihon boshlandi. Biz mo 3 yillik o'qishga xotima beramiz. Mushunda qalqiliq paytlarda muallimlar mo bir ishni o'ylab qildi deyina. Shunda qilib atis at deganda avtobusga o'ltirib yurtga qarab yo'lga chiqdim. Shahardan yurtga berish uchun oz kam 300 km yo'l yuratdik. Avtobusning suratimi unchalik tez emas edi. Kun o'ltiray deganda uyga keldim. Xayolimda dadam bilan opamni tuyuqsiz xush qilib yetishni o'ylaydim. Ularning meni ko'rgandan keyingi xushliklari menga bo'lgan amroqligini ko'z oldimga keltirganimda cheksiz bir huzur meni mas qiladi. O'yga kiriblar, bir g'alitilikni his qildim. Urug' tuqqanlar o'yga to'plashib olgan bo'lib, hammasi qarliq kiyim kiyib olgan edi. Buni ko'rib yurakim qartada qip qoldi. Aloqa zodlikda ularning orasidan opam bilan dadamni izladim. Kutmaganda opam shig'lig'inicha oldimga chiqib keldi. O'g'limizmi keldi? Endi biz kimning soyasida yashaymiz? O'g'lim muallim bo'ldi deb og'zingizdan tushirmaydingiz-ku. Ko'nglim qandoq turib bir kelishmaslikni sezdi. Lekin yanada ishlashga majolim yo'q edi. Opam kelibla meni bag'riga besib, ho'ngrab yig'lashga boshladi. Apa, sada nemiş boldi?
dedim mən mışıqlab durup. Anlamaqçı boğunum, hər kez mu, könlümdeki gomanın cevabı əməsiydi. Dadan gidip kaldı oğlum. Körünməz bir kol kilip, yürükümünü qatdıq mucidi. Ağırıq dəstədən bütün vücudum sekirap getdi. Gözümge karanquluq tıkılıp, həmin ərsə ələng-sələng görünüşge başladı. Apamın deyən gəpləri, xudu bir əks sadadək, kallamda qayt-qayt caranlamaqda idi. Yalğan, bu mümkün əməz. Dadam nə əkətdi? O minin müallim buluşumda saxlavatqan tursa. Mən deyək müallim bu mudum. O heç şey əkətməkdi o apa. Oyla içini yığızarı qaplıqan idi. Bərdalla bu avazla məndən asta-asta yıraqlavatqan dək beyləndi. Mini, şirin uyku basmaqda idi.

Esimge kelgende baş üstümde qarap turgan apam ve tuqqanlarni ko'rdim. Jinim balam, ko'zingni ochqini. Meni unda qo'rqitma balam. Dadangdan ayrılıp qaldim. Endi sende mi ayrılıp qalsam, bu dünyada tartışqidek hech nimam qalmaydi balam. Dadam rastlı ketip qapti. Bulağı yüzünlemey amalım yoqligini his qildim. Jinim dada, ömrüngiz japa mushaqqat ichida ötdi. Endi bir ishlar yaxshilanib, chiroyingizga tabassum

Sım jügürüp, ailemiz mehir muhabbetki tolganda bizni taşlap ketken ınsın emesi. Dada siz turmuşunun kandak buldukalıkın hez kıp baksın dediniz mi cinem dada? Köz yaşlarım taramla tökülmekteydi. Ben ornımdan turup, kaytadan apamın bağırığı özümünü taşladım. Balalıkımdan tatıp, hazırgıcı boğun işle berberlep köz aldımdan öttü. Azaplık reyallıkı toluk yüzlengenimden kiyim, apamdan dadamın kandak gidip kağalıkını sordum. Apamın eğitişçe, dadam hazırgıcı eğirak kesel tatıp bakkan emesken. O yakından boyan pat-pat meydan ağırıydı o dayıdığan bop kaptıken. Ertte ögün dep yürüp, doktorhanıgı berip körünüşini kendine tatıp yaptı. Üç gün aval işkisi öyde paranlış buldurup diken. Berkemde apam tamakı kopuldu. Dadam daim yeniden ayrımaydıgan radyosunu meydesiye koyvilip kayısı bir programını ağlap yatkan diken. Tamak pişkanda apam onun çakırgılı kırsa orundan turmaptı. Yenigi berip karısa Allah kaçan tınıkıdan kalan iken. Cinim dadam, can üzdüğün çağda hatta işki iğiz yürek sözünü devilişkimi fırsat bulmaptı. İnsan üçün hayat bilen mamatının arlıqı neymi diyen yakını? Şunda kılıp, biz dadamdan ayrılıp kaldık. Ben yeni 4 aydan kiyin okuş bitiriş imtihanı berettim. Öyge kelginimge 2 gün bolganda apam beni kaytışkı ündedi. Dadan ketip kaldı. Lekin onun ömidi yanında sende. Cenim balam, onu hoş bolsun desen okuşunu yakış tamamlaştır. Sının muallim boğunun ne, dadan çokum körüdü. Apam ne, yalğız taşlap kaytışkı közüm kıymısı mı? Lekin onun kayt-kaytı ödünüşüge boysunup, mektepke kaytıp geldim. Əsli, dadam gidip kalanda, apam mektepke telegramını yollagan iken. Muallim telegramını kögendin kiyin, helikidek bahanı sebepelen, meni öyge bağızgan iken. Okuşum dağımlaştı. Bırak, nəyil qarsam közümge bir nəs kəmdəkli tuyludum. Özümünü başqıladın tövən esqilimə. Hər qaçan könlüm yerim. Tursun müallim, bana cıx könül böldü. Nəç gündü bir ayrım paranlaşıb, təsəlliyi bədi. Kəl gözətki işlerim toğırsızı sözləşib, ruhimni kötürüşkü tırışdı. İmtihan yakınlaşkan seri, ben mi özümünü tutup ilip keyfiyatını tanışıdım. Çünkü bu imtihan biz üçün kelgüsü istihbalımızdan direk bir etti. Ben mu, dadam bilen apamga yüz kilerleşim kerek giydim.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Anlasam, özlerine itiz peşi de yıkılıp düştüydü. Özlerine birer iş bulmadı. Balıcı teşlikti. Hiç iş bulmadı. Balımı teşlik. Hanım bulsa. Kaç aylık buldu? 4 aylık. İğir boy turukluk, yekçen bükünümü aram anmay. Hiç kısı yok. Hazır vakitini çın tutmasak, fırsatını koldum bir koyduğun iş. Bir kıytın fırsat kese, bir yıl keçki doğdu yengem. Bu ademlerinize, yakşılıkını bilmeydiği ademlerle karları bulmuşsun. Onda kısam kandak buludu. Bu ademlerge yeni gep kalandıla. Geplerini ilik olay mı demese ola, dedi Aysım Khan. Hem de obdan buldu. Bu kıytım Kudret akam gep kalıdı. Ben, dedi Kudret çöçüp hem hayran bulu. Ha, özle. Bu ademlerini kendin başlığımız mı gepki kırgızamayan dursa, ben de mi kılala ettim? Bu onda kışemez. Ben kendin başlığı dedim. Onun en işlep çıkırış usulünü özgertkisi yok da kılıdı. Şuna bu iş təski toxtavadıdı. Ucu özü yaxşı adam. Bırak mektep yüzü kömügen savasız. Şuna konuluğu islı valıdı. Ras, mütəsbirek bolsumu özü yaxşı adamken. O adam hizmetli əstaydıl yaxşı işleydikken. Bağını özgertiş işi de özlə başlamcı bolsula meninci cəzmən önümü buludu. Bırak, hey ülkem, mən çü iş kılışını bilmən, amma gəp kılışını fəqatlı bilməymən. Gəp kılışlarının haciti yok. Biz billi bağını özgertişini başlasaqla şunun öz kıpayı. Özlə ulağa öz əməliyyatları arqılıq gəp kıldılar. Özlərinin dadılıq bilən konu bağını özgertgərlərini kösə, ula təkni yeniçi usulda dikişini qobol qıladı. Şundaqın bola mı? Cəzmən şundaq boludu. Minin rolum şun çoğun bola mı? Əlbəttə, ülgünün rolu bək çoğun boludu.

Altıncı bab Ahmet Kaşkan'da. Dokuzuncu ay kırıp köpleyen dehkalar üzümlerini üzüp çünçülerge esip buldu. Bırak üzümlerini üzüp bulamayan yeni bir neçe aile mi bu? Nemet'in ailesi en şu tehi

0: Gülkız bek kaltışken.
1: Kandak deysen.
0: Kaç günü bir toy dişkimizni yigit kızının aldı da gül götürüp meyuşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyen de en çıklap durup toyunlar mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin Gülkız.
2: Men gübehtlik bulunla. Pişanla baş, ayıkınla taş bulsun.
0: Gülkız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
2: Kitaptın.
0: Tünögü malum bizden bakçığa apırıp oynatkan pek pek güzelken.
1: Gül kız kandak mı dedi?
2: Keldi bahar, küldü gönce. Kömül yayırdı, gül ışıkı da ağandan urup bulbul sayırdı.
0: Bu kayış kitap tık kep bop ketti emdi.
2: Bu mehbi, deppe meyme.
1: Gül kız emeliyette hemmini deppedi. Kara, bilim diyen küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gepni onlap kılgılı buludu.
0: Köp kitap okuş onun mehbiyetlikken de?
1: Doğru deyse, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanaya apırıp gelay.
3: Ben Nurgun işçi hizmetini başkurum. Temel yolla baylık yarattı atım. Şimdi ben ki, hanım göçü baş tapşuruş, karhanıcılarının desma iyisi.
4: İşçiler beni çolgandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
3: Benim bir vasıtı görüntüsü üyüm, sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım. Ben bir vasıtı görüntüsü mal satıkçı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
5: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir buhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layıkatlı buhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
6: Ya yemek içmekten, ya kim gecekten remon olmasa, nemiş kımmışın da kalmış opkağın sebalam.
7: Balılarının dünyası bir varak akkağız emez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, koşum bağırıp gitti.
7: Bir aram bolu atı mendeb ağırınış, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılışı usulü.
8: Siz gep kılamayla gidip de bana. Çıkayınız gep kıpı olacağı net çıkıyorum ki gep kılamayınken siz de etir karım.
9: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, koşan anmaz da sormaysız.
7: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
8: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu mörce.
9: Ben bir kakasın ama üzülür kıymen. İmtihanda birinci bulsam o yeni lan tutulanlayım ben.
7: Çoğunla çıraylık yap kılıçını övünüş gerek.
6: Ulan imiş seni de bazı yakıldı. Özendim mesul bana hoşmamdı.
0: Apa bu kadar mal işinden bulamdı.
7: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişallık ve yalgızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah buluş gerek ko.
6: Balılarımızdan psikik sağlamlıkına ehmiyet vereyli.
8: Balılarımızdan köyüne yerim olgan, hoş boğan, açık gelgen vakitlerine ehmiyet vereyli.
10: Mini çekeyim, mini çekeyim. Kayrız çakmaktızlıkta bir cırıldı. Rehme, kibirlik keçirim kılındı.
11: Min tallan, mini mini. Sikot işçiler test kılındı. Şunlukta isabatınız kırdı. Asallah, ne kıl alalıysız?
12: Teşimiz pal pal, içimiz gal gal. Kayrız bilen kayrız kaytırmız. Öpkimiz ne içiden kakudu?
11: Mukapat poli tarıktılgan aman, kayrız kaytırmen.
13: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten tesli ötüdü.
14: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem stimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıdı.
11: Bir güne gözümle şundak asamla karızların bırakıp tügep ketken bolsa, emmini kaytadan başlasam de pekme arzu kılınan.
15: Siz kaytadan başlasanız buludu. Karız bilen karız kaytırışını tohtutup, karızınızı retlep,
4: qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib oladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
3: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng chong tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
11: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
6: Minoch acharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchlik.
3: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa, ya'ni biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
4: U nima?
3: Tamaki chekish. Tamaki chekishni dunyo sayyoh tashkiloti insonlarning 5-chi xil tahdidi deb atagan. Har yili 8 milliondan ortiq odamning jiniga zamin bo'lmoqda.
5: Barmog'ingizga qisib olganingiz o'zingiz va boshqalarning hayoti. Biz tamakiga

0: Bir xil məhsulatın sifət kapalet müddətini bekitiş üçün işləp çıxarğıcı zavod aldı bilən onunğa qarata yeməklikin sifət kapalet müddətinin muqimliqini sınaq qilishi kerak. Onundan qalsa sifət kapalet müddətini bekitişinin asosiy tərtibi layihəni bekitiş, təcrübə usulunu layihələş, layihəni yolğa quyuş, nəticəsini təhlil qilish, sifət kapalet müddəti və sifət kapalet müddətini dəlilləşdirən ibarət 6 basqışını öz içə alır. Bunundan başqa, yana yeməklik bexəterliyinə təsir göstərdigən başqa amillərni oylayış kerak. Məsələn, oxşaş olmayan saxlayış temperaturusidagi mikroorganizmlarning xatri qatarliqlar. Şunga sifət kapalet müddəti içidagi yeməkliklərni xatirjam setib elib istimal qilishqa bo'ladi. Agar tovarning vaqti o'tib ketsa, sotquchiga nisbatan davomliq setishqa bo'lmaydi. Iste'molchilarga nisbatan setilish taklifi mo berilmaydi. Ondaqda vaqti o'tib ketgan yeməklikni yana yig'ila bo'lamdi. Vaqti ötüp ketken yeməklərin süpti özgürüp ketişi mümkün. Lekin çoxun özgürüp ketidi o deyişki bolmaydı. Yeməklərin saqlaş müddəti ən axırqı istimal qılışqı boludğan müddət emas. Süpət kapalet müddəti naayti qısqı bolğan bəzi yeməklərin mikrobi toluq öldürülməgəşkə mikroorganizmlar asan köpeydi. Vaqti 1-2 gün ötüp ketken taqdırdımı, bexəterlikni gözdə tutub ən yaxsı yeməslik kerak. Məsələn, pasterizasiya qılınğan süt, yeni meyvə şərbəti, hazır pişirilgan tort, yoki bolka, suquq yeni go'sht qatorliqlar. Biroq, eskertib qo'yishga tegishlik shuki, ba'zi yemaklarning vaqti o'tib ketmagan taqdirdimi, saqlash usuli to'g'ri bo'lmasa, yegili bo'lmasligi mumkin. Turmushda nurg'un yemaklarni suquq saqlash, kun nuridan xoli joyda saqlashga to'g'ri keladi. Ammo siz pechdan ochgandan keyin o'ralmadagi ko'rsatma bo'yicha saqlamay, uy temperaturasida yoki quyosh nuri tik tushadigan joyga qo'yib qo'ysangiz, mikroorganizmlarning ko'payishini tezlatib, yemaklarning sifatini o'zgartirib yetadi. Masalan, ochqanda doim ishlatiladigan xoyoning markasida pechdan ochgandan keyin sovuq saqlash aniq eskartilgan. Ammo nurg'un kishilar faqat uy temperaturasida saqlaydi. Yana masalan, qo'rimi qo'rish va tamtanshash mening o'ralmasdan yim etildiganligi, normal temperaturda kun nuridan xoli saqlanganligi eskartilgan. Agar pechni ochgandan keyin yim etilmasa, kun nuridan saqlanmasa yoki setib elib, quyosh nuri yetarlik bo'lgan balkonga qo'yib qo'ysa, sifat o'zgarib ketadi. Sifat kapalet muddati to'shmay turibla yig'ilib bo'lmaydi. Tuvandagi yemaklarning sifat kapalet muddati bo'lmaydi. Hasal. Hasal haqiqatan saqlashga chidamliq. Hasal tarkibidagi 75.6% tarkibning hammasi qand bo'lib, glukoza va fruktoza qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Faqat 22% suv tarkibi hamda boshqa oz miqdordagi oziqlik tarkiblari bor. Yem etilgan sharoitda hasalning suv tarkibi nihoyatda tuvan bo'lib, mikroorganizmlarning o'sishi cheklimiga uchraydi. Shunga sifat kapalet muddati nihoyatda uzun bo'ladi. Diqqat qilishga tegishlik shuki, hasalni salqin, qurg'oq joyda saqlasa bo'ladi. To'g'latquvga sanmaslik kerak. Bo'lmasa qaytib qoladi hamda oqrangli kristall paydo bo'ladi. Yeganda bak kuchashga to'g'ri keladi. Garchi sapasa saqlashga chidamliq bo'lsa-mu, lekin tuvandagi ishki sabab tufaylidan hasalning o'ralmasida cho'qim sifat kapalet muddati bo'lishi kerak. Oldin o'ralgan yemaklarning marka umumiy qoidasida faqat spirt tarkibi 10% dan yuqori bo'lgan ichimlik, aroq, ochiq suv, yemaklik tuzi qatqalatki shakar, tetit ko'k qatorliqlarning o'ralmasiga sifat kapalet muddati yozilmasmi bo'ladi. Boshqa har qanday yemaklikning sifat kapalet muddati bo'lishi kerak deb belgilangan. Hasalmi buning sirtida emas. Hasal setib olib uyga qaytgandan keyin og'izni ichib iste'mol qilindi. Ya'ni pat-pat boshqa saymon bilan ko'lab iste'mol qilingachqa suv va boshqa bulg'imlar aralashib, havo bilan uchrashish va mikroorganizmlarning kirish porusti ko'payib, saqlash muddatini tuvaltib etishi mumkin. Tuz Алдын оралган yemekliklar марка umumi qaydasidagi belgilimiga asosan tuzga sifat kapalet muddati eskartilmasmi bo'ldi. Biroq yana bir qism tuzlarning sifat kapalet muddati eskartiladi. Bu bir qism tuzlarning tarkibida umumiylik normadan sirt qo'shilgan tarkiblar bor. Masalan, jig'on tuzi, uvoq tuz qatorliqlar. Oq shakar. Oldin oralgan yemekliklar markasi umumiy qoidasida oq shakarning sifat kapalet muddati eskartilmasmi bo'ldi deb belgilangan. Oq shakarning ximiyalik xususiyati turaqlik, suv tarkibi oz qand tarkibi yuqori bo'lganishqa mikroorganizmlarning ko'payishiga foydasiz. Saqlashqa nihoyatda chidamliq. Ammo yem etib, salqin, qurg'oq joyga qo'yish kerak. Bo'lmasa, asosan nam tortib kelib, mikroorganizmlar tomonidan bulg'inish xavfi eshib ketadi. Oq shakarning sifat kapalet muddati bo'lmagan taqdirdami, bir qitimda bak ko'p setib olishni tavsiya qilmaymiz. Garchi sifati oson o'zgarib ketmasmi, lekin uzun muddat saqlaganda oksidlanib, sarg'ib ketishi mumkin. Ochiq suv. Oldin o'ralgan yemaklar markasi umumiy qoidasiga belgilimiga asosan, ochiq suvning sifat kapalet muddati eskartilmasmi bo'ladi. Açıq suyun pH qiyməti bir qədər tövən bulub, mikroorqanizmlərinin ösüşünü tizginləydi. Saqlaşqı çidamlıq. Amma açıq su nəyətə asalı parılınıb ketidi. Bək uzun saqlısa, istimal qiyməti tövənləb ketişi, təmimu naçarlışıb ketişi mümkün. Şuna, peçtini aşqandın kən, çoxum yem etib saqlaş gərək. Haraq. Aldın oralğan yeməklər marka umumi qaydısı da spirt dərəcəsi 10%-dən yuqri, yəki şunınqı tən boğan içimlik haraqlarqımı spət kapalat müdəti əskərtilməsimi boludu da bəlgiləngən. Turmuşda biz daim başqılarının kon araq pürk küşlük digin anlayımız. Yin araq açıq, ğılıqlaşçalıqı küşlük. Kon araqının təmi tatlıq və mezilik. Bunun səbəbi şu ki, yin araq tərkibədəki spirt miqdarı bir qədər yuqri bulub, kök ot pürki spirtin küşlük dərəcəsi kon araqdan yuqri buludu. Kon araq tərkibidəki mikro miqdardakı xoşburaq maddələr texnomu mol bulub, köp qısım ester türdikilər, organik kislata, aldegit keton türdikilər kon araqlar içində yin araqlardan yuqur buludu. Koks pırqi, meyu pırqi, tatlıq pıraq və çüçümel təm yin araqlardan yuqur buludu. Xoşburaq maddələr qançı yuqur bulsa, araq şünçü məzilik buludu.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımda köydürümə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdum. Xizmət qılıbatqanınızda ekranı yurtdum. Uyğanğınınızda kitabı yurtdum. Şikdən çıxdığınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oylayım. Hər kəs mi qop quruq öyünü yurtdıb qəmmət enerjiyəni bekarlı israf qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaytışınızı saxlayım. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
0: Алдын қасырдыла алымла ашаратларының ағырықны ес қыла алайдыған қыла алмайдығалықыны тәтқиқ қылышқы башлаған. Лекен, бұ мәсілгі жауап еріш үшін біз алды білән немінің ағырық шкәлігіні білешіміз керек. Азырқы заман медицинасыда етіліп атқан ағырық бір қыл мұрәккәп физиологилік вә психикілік пағалет. Ағырықны ішкі қысымғы бөлішкі болды. Бір қысымы кеселік екі ғыдықылыныштын келіп чыққан, бейарам болдыған физиологилік ағырық. Яны бір қысымы жарат келтіріп чықарған психикілік ағырық. Егіп айтқанда, ағырық бір қыл тұйғу болып, бұл қыл тұйғу чоқым, әйні вақытты юзберген вәқәлерге таянмайды. Елгірі баштын кәчірген, мұшының оқшаш вәқәлерден келіп чықышымы мүмкін. Әсләп ақайлы, кішік вақытымызда докторханығы беріп, окул ұрғызғанда, доктор окул ұрышыны башламай тұрыпла, бәдініңізге дезинфекция сұйықтығы вә йод спиртті сүркімекчі болғанда, біз ағырықны есқіп, өзімізді далдығы алмақчы боламыз. Бұ дәл жарахат келтіріп чықарған ағырық. Ағырықы сәл қарман. Әмелет ағырықның бізгі ниспәтен әхмейті зор. Физиологиялық ағырық бізіне бәдініміздің зәхмілініш әхвалыны түшініш имканетігі еге қылыды. Бәдінімізді бір қадар еғір ағырық сезімі пайда болғанда, докторханығы беріп тәкшүртіп, вақтыда давалын ішіміз керек. Психикалық ағырық яна адамны ұзын әсі тұтыш ықтыдарығы еге қылыды. Мәсілен, құрық қол ісік қачыны қолымызға ағанда пайда болған ағырық сезімі біздің яны бір қитім оқшаш әркет қылышымыздың сақылынып, бәдінімізгі болған зәхміні азайтуды. Шындақ дейшкі болуды ке, ағырық сезімі болмыса, инсанларының өліш нәспіті зор дәрежеде ешіп кетуді. Ағырық бір қыл тұйғу болған шкен, ондақта бұл тұйғу қандақ шәкелінді. Көпчілікке мәлім, сезімнің шәкелініші үшін рецептор ғыды қылынышыны құбыл қылышы керек. Андын нерві арқылық чоңмені постылақ әуетімізге еткізіліп, әң ақырда чоңмені постылақ әуетімізді сезім шәкеліндірді. Омыртқысыз айван болған ашаратланың әмеліетті нерві системісінің асаси түзіліші инсанларынекеден анчы пәріқленмейді. Оларының құрылмысы біз білән оқшып кетедіған нерві үйжәйірлері, елікіміздің ұқтыдары білән оқшып кетедіған нерві қордысы, әмді құрылмысы біз білән оқшаш болмаған, әмі ұқтыдары оқшып кетедіған меңісі бар. Рецептор нұқтысын айтқанда ашаратлайына инсанлар ес қыла алмайдыған ғыдықлашларын ес қыла алайды. Мәсілен, біз көзітәлмейдіған инфира қызыл нұр, ультира бинәпші нұр, яны біз пәріқ етәлмейдіған бәз пұрақларыны ес қыла алайды. Нерві системісінің қаттық дейді ала састын айтқанда, ашаратла иніқла лаяқатлық болған. Екен, диққат қылышқы тегіштікі шуке. Пәкәт нерві системісі болсыла, бұл ағырықны ес қыла алайдығалықыдың дерек бәмейді. Әмімізге мәлім ке, ячывәк жүпләшкенден кен, чиши ячывәк әркек ячывәкіні еуетуді. Яны бір қысым, чирпашкалар көпейіп әулат қалдырғанден кен, личинкелері өзіні еуетуді.
2: İnkas astı boğan tüz kanatlıklar etirtedeki bazı aşaretler yarlangan tağdırdı mı? Yenilen sezgü müngüzçisi arkalık put kollarını normal tazlaydı. Hatta yemeklik ağında başkalar yarlangan orunluğu tigip kesim mi derhal keçip getmeydi. Ondakta aşaretle ağırıqının nemlikini erastılı bilmemdi. Toğra. Aşaretler sırtkı muhitinin xatırgı inkas kaytırdı. Lekin onun ağırıq sebebidin bu dışına atayın. Bazı alımlarının karıştığı aşaretlerinin ömrünü ayda kısqı bulup, adetin neçi 10 gündün neçi ayğıçılı buludurken. Olanın ağırıqını əsli tutuşqa vaxtı yokken. Hem de bu xil xatırını evlatlağı yetküzüdürken. Kütülmegende yeni bir kısım alımlar meyve çivinige karta bir qatar tədqiqatlarını ilip veriş arqılıq əksçi yekün çıxarğan. Meyve çivininin sırtkı sönküdümü insanlarınikidek ağırıq sezimini yeskili sezimi bilen oxşaş retseptorba bulup bu aşaretlerinin sırtkı dünyanın ağırıq gıdıqlışıqı haqiqaten inkas kaytıralaydıqalıqını düşündürdü. Alımlar meyve çivininin bir putunu üzüb etkendin ki, İnsanların yallığılmış ağırqığı oxşap ketidigan nervi signalını tekşürüp çıkan. Üzülgen put üzül kesil saqaygandan kiyin bu meyve çivini başka yarlanmagan azalarga qarganda yarlangan putığı tekimi köngül bölgen ve onu qovdugan. Bu biz aldıdı tılga algan jaraat keltirip çıkargan psikikalık ağırıq sezimi bilen entayn oxşap ketidi. Yana tadqiqat aparatları uşluq narsalar bilen meyve çivininin lechinkisini gıdıqlıganda meyve çivininin lechinkisinin bedenini tolgap uşluq narsalardan qechip ketkenligidek tajribe körinishini suratga olgan. Albatta, meyve çivinde haqiqatan ağırıq sezim bolgan taqdirdimi, başqa asharatlardimi barliqidan derek bermeydi. Hazır hatırlangan asharatlar 1 million xildan aşıdı. Bu ma'lum bolgan hayvonlar umumiy sanining 2-3 qismini egallaydi. Her yıl yana nurgun aşaret tetkikatçıları yeni aşaret türlerini baykımaqta ve ilan kımaqta. Aşaretlerinin taşkı xeyim xatarge taqabıl turduğun bundaq köpkıl enkasının bütünlüğe oxşaş bol işe mümkün emez. Umumi cihetten karğanda, meyve çiveni qatarlıq aşaretlerinin ağırıq sezimi retseptorğı egi bulup, ağırıqı karta bazı sezimcalıq reaksiyelerini payda kılalaydıqalıqı karta alımlar bir kadar toluq ilmi asas körüstük berdi. Ama biz yukurda tılğa alğan nurgun aşaretlerinin alayda ayatlı qadesleri, məsələn, erkek yaçıbəkinin nim üçün işqandaq inkas qaytırmaylı yevetil gəlike toğırsı da yenil mükemmel düşençi berilmedi. Bəzi alımlarının pərisice, bəzi aşaretlə ağırıq sezimin nervi signalının yetküzülüşünü tosu çıxtıdarıqı egi bulup, ağırıq ilip gəgən, oxşaş bulmağan təsiratlarını optimatik tosup qalalaydıkən. Əgər rastılı barlıq aşaretlərinin ağırıq sezimini düşündürməkçi bulsa, alımlarının boşaşma tırışçalıq körüstüşü və tətqiqilişi toğır gelidu. Gerçi,

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Hayatlık şundak bir güzel ceryan. Bu güzel ceryanın güzel buluşu yanıla özümüzge, sağlam turmuşumuzga, doğru niyetimizge, aktif pozisyerimizge hem emriyetimizge bağlıq.

Radio anlayıcılar, programımızda anlaşıp atıdı. Bir yigit kuruluş kılış yarayanı da iki belikini yaralandırıp ağaçka öyü berip aram ilişki mecbur boptı. O yolda ketip atkanda yeni bir yigitnin lıh şıkaçılangan kol arıbısını iştirip döngü karap ketip atkallıkıdı. Döngü yerim ökegende harbını iştiremeye kağallıkını görüptü.

Mezgil naitimi tez ütüp gitüdü. Şunu çoğla, yaşlık mezgilini çiğn tutup, hüner kesip ügünüş gerek deydi. Elbette yaşlıkta ügengen bilim taşkı mühür baskan dek. Kıyırlıkta ügengen bilim kumgı xat yazgan dek deydi gan gepme ba. Şuna adam bir ömürlük desmayını yaşlıkta seliş gerek. Yaşlık devrini oyun tamaşa bilen emez, hayatının kiyinki mezgilleri üçün, asas seliş üçün tırışı gerek. Biz mi yaş boğan dinkin yaşlık mezgilimizde çiğn tutup, her günü tırışçalık gösteyli. Çınıkaylı, tıl ügüneyli, arzuyumuz emel kaşır üçün, öz kesbimizde tekim tırışçalık gösteyli. Kıskısı, tohtumay özümüzde mükemmelleştireyli. Hoş, ondak bolsa güzel nakşılarımız, hazırkı anlıkçılarımızdan cüşkün keyfiyatı üçün.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda memleket haberleri ve halkara haberler anlattık. Bu kitimki haberlerimizin diktorları Bahtiyar Turdubilen Gülbekrem Muhtar, nöbetçi muhariri Patikül Muhammed, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Cüngü Afrika İqtisat Sodi Körgəzmisi Təşkili Komiteti Katibat Başqarmisi. Marakeş Sanat və Sodi Ministerliği birlikte uyuşturgan Afrika'yı kiriş namlıq Cüngü Afrika İqtisat Sodi Körgəzmisi Marakeş Məxsus Meydani 6. ayının 13. gündən 12. günü gecə Marakeş'nin Kasablanka'da ötküzüldü. Bu, Cüngü Afrika'daki diplomatik münasibet ornatkan 53 devletki karta tamojni biji almaslıq tedbirini umumyüzlük yolu koygandın kiyin, Hunan ülkesinin Afrika'da ötküzgen tuncu meydan çoğun tipteki çigra sırtı iqtisat soğudu pahaliydi. Bu qitimki pahaliyette dikkat yezdigiliki bütün kesip zanciri, cabduk yasım içiliki, yeşil energiye, özgüce tavarlarını import-export kılıç qatarlıq sahalarge merkezleştirilip, supa arqılıq çetelge yüzleniş, siyasetini cipsilaştırış, kesiplerini dəl cayda cipsilaştırış qatarlıq tedbirler arqılıq, Hunan Afrika koş yönelişlik sodu yolu ravallaştırılıp, çigra halkıgan hemkarlıq tənərxi tüvenetilip, öz ara mənpət yetküzüş, ortak payda iliş ilgiri sürüldü. Bu qitimki pahaliyet mezgilde Cungo bilen Marakeş'nin iqtisat bilen sodini cipsilaştırış, yerlik tunuşturuş, pul muamile məbləğ siri sökbiti qatarlıq yürüyüşlük pahaliyetler ötküzüldü. Yeni energiye, texniki cabduqları, kuruluş materialları, optimobil zapcasları, davalaş üskünleri, yezigilik məxsulat yemeklikleri qatarlıq 9 çoğun kəsbi körgəzmə rayonu təsis qılınıb, yeni 3 məxsulat, biliqçilik, su məxsulatları, yezigilik məxsulatlarını pişiqlap işləş, tırılma energiye, relislik qatnaş, port kuruluşu qatarlıq sahalarını tutaşdırış çördülüb, bir türküm həmkarlıq türlerinin əməlilişi ilgiri sürüldü. 2026 yılı Cüngo bilen Marakeş'nin strategiyelik hemrahlıq münasifti ornatkallıqının 10 yıllıqı. Marakeş Afrika Cüngo Hemkarlıqı ve Terakiyat Cemiyeti'nin reisi Nasir Bouchiba mundaq tapqardı. Cüngo Afrika İqtisat Sodi Körgəzmisinin Marakeş'ki kirişi Marakeş'nin əla süpətlik, özgeci məxsusatlarının Cüngo bazırğa teyxi muravan kirişige küş qoşub, Hunandaki əvzəl karxanalarının Şimali Afrika'nı çoğunqur qezişiğa türütkü bulub, yerlikləşkən mülazimə torunu mükemmelləşdirib, kəsb zənciri, təminat zəncirinin yuğurluşunu çoğunqurlaşdırdı. Sallıq məlumatı körüstürüşcə 2024-cü ili Cüngo Marakeş iştirəbinin soğudu somisi 9 milyard 40 milyon Amerika dollarıqa. 2025-ci ili 10 milyard 956 milyon Amerika dollarıqa yetken. Cüngo Marakeş'nin dünya boyunca 3-cü çoğun, Asiya boyunca 1-ci çoğun soğuda həmraqlıq oranını o da köp yıl saxlap geldi. 2025-ci ili Cüngo'nun Marakeş plan boğan eksport somisi 9 milyard 880 milyon Amerika dolları. İmport somisi 1 milyard 80 milyon Amerika dolları boldu. Kəsbi zatlar mundaq tapqardı. Tamojni biji almaslıq tədbirinin əməlilişigi əgişib, Marakeş tavarlarının Cüngo'yu yetküzülüş tənərxi zor dərəcədə tüvəlləb, Marakeş məxsusatlarının Cüngo'daki bazar rəqabət küçü körünərlik işib, şiktirəplik sodu kölümü kengiyib, sodu qurulması əlalışib, Cüngo Marakeş iqtisad sodu həmkarlıqının teximi yuqır səviyyə, teximi çoğunqur qatlam, teximi kəng sahayge qarab tıraqi qilişi ilgiri sürüldü. Marakeş Xalqara Münasibət Tədqiqat Yurdunun rəisi Cavad Kerdodi mundaqdadı. Tamojni biji almaslıq siyasəti Afrika'nın Cüngo bilen bolğan soda pasıp balanısını kiçikiltip, Cüngo'nun məbliğini cəlap qilip, texnika və şıqı orulışış pürüsti ilip kilişki paydalıq. Yezgilik məqsatları, kan məqsatları xam materiali, toqumicilik, yasımicilik və yemeklik pişiqlap işləş qatarlıq sahalar aldı bilen nəpki erişib, Afrika'nın Cüngo'u bolğan eksportının işi, və öz cayının pişiqlap işləş kəsbinin tərəqiyyatıqı türütkü buludu. Yerliknin Afrika bilən bolğan iqtisad soda həmkarlıqı callanğan ölkələrinin bir bolğan Hunan ölkəsidiki nurğun karxanılar siyasətinin paydısını çıng tutdi.
Хунан Юфи кәсіп мәбләғ сіреш чәкілік шеркетінің баш директори Ян Йи ел бешіден башлап көргәзімге қатнышыш лайесіні пилалап, тәртіпні паал жепсалаштырып, Маракештіки нұрғын соды шеректір білән алайды мәқсатларыны кіргізіш тоғырсыда торды пікір алмаштырды. Ян Йи мұндақтыды. Бұл қытымқы пағалиетінің Маракешнің текімі көп әлі аспәтлік мәқсатларының таможны бичі алмасылық шәріқ шамылдың пайдынышығы ярдан беріп, Африка маркаларының джунгу базырға текімі құлайлық кіршіге түріткі болушын үміт қаламан. Соудыны құлайлаштыруш сүріті давамлық тезлішіш білен бір вақытта, джунгу Маракеш ұқтысад соуды әмкарлығы тавар оборотыдың кәсіплерге қарап тез сүрәті ілгірлемекті. Жоңлиен Жүнкі пай чеклік шеркеті 2030-й еліліқ дүния лонқысы футбол мұсабқысы мейдан сарайлары құрылышы қатарлық Маракешнің нұқтылы құрылышырғы қатнышыды. Бұл ел 4-й айда Жоңлиен Жүнкі Маракеш тармақ шеркеті Касабланкада тижарат башылды. Келгісіде ене Тангер, Агадир қатарлық жайларды мақалышыды. Джунго езігілік банкісі, Хунан өлкілік шөбі банкісі қатарлық пұл муамелі аппаратлары Маракештікі Хунан карханларыны давамлық пұқты муамелі тіркі білен тәмілләйді. Маракештің шымалдығы порт шәрі Тангырда Мухаммед 6-й Тангыр пән технікі шәртісі Джунго білен Маракештің ішләп чықырш иқтидары хәмкарлықыдығы бәлгі характерлік сәхнігі айланды. Бұл ел 3-й айғыча бақчы районығы кірдіған 42 карханы білен келісім имза алды. Бұның ішіде Джунго карханысы 34 болып, омымы мәбләғ сомысы 3 миллиард 500 миллион Америка долларыға етіші мүмкін. Джунго литий электр материалдары карханысы Битрой шеркеті бұл ерде еліға

Әмәліет шуны ұспатылды ки, тәрәқи қылғандың кейін елі қыдыған мәсілілі тәрәқи қылмаған вақытты кейін аз болмайды. Дөлтіміздің жәмиет құрылмысы да чоңқыр өзгіріш болу атыды. Алақы тори, инсаниетнің алақы ұсолыны чоңқыр өзгерті атыды. Иждімайы қараш, иждімайы пысқика, иждімайы әркетті чоңқыр өзгіріш болу атыды. 14-ci 5 yıl məzgilədə qanda qılıb cəmiyyət qurulması, ictimai münasibət, ictimai hərəkət usulü, ictimai psixik qatarıqladiki çonquru özgürüşki maslişiş, teximi toluq, teximi yuqur sifətlik işqi orlaşdırışını işqi aşuruş, toluq qaplıqan, imkaniyyətlik sicil bolğan ictimai kapalət sistemisini takamıllaşdırış, amivi səyyə və kesəlinin aldını iliş tizgillə sistemisini küçəytiş, Nopos'nun uzak mezgillik tampon terakiyatını ligüre sürüş, cemiyet idare kılışını küçeytiş, icdimai ziddiyetini hel kılış, cemiyetinin mukumluğunu kodayışının hemmesini estaidil muhakeme kılışımızga, hem de hizmetlerde uğurlaştırışımızga doğru geliyordu. Bir zamani vilaşkan cemiyet hem hayati küşkü tolgan bol işi, hem yakış tertipki ilgi bol işi, hayati

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programısı. Bugün yine okşaşla yanıcı mezmunları bilen huzurunlar yedip geldik. Programımızı aval kıdehli yaktırıp anlaydı kallakınlağı işinimiz. Ben riyasetçi dostlar Şirin Gül Toxtin. Bugünkü programımızda yeni kandak tedimlik mezmunla uğraştırılgandı. Bula kızıksanla, dek tanla devamlı bizde bulsun.

Esimge kelgende baş üstümde qarap turgan apam ve tuqqanlarni ko'rdim. Jinim balam, ko'zingni ochqini. Meni unda qo'rqitma balam. Dadangdan ayrılıp qoldim. Endi sendimi ayrılıp qalsam, bu dunyoda tatishqilik hech nimam qolmaydi balam. Dadam rastlı ketib qopti. Bulağı yüzlənməy amalım yoxluğunu his qıldım. Jinim dada, ömrüngiz japa müşaqqat içidli ötdi. Endi bir işlar yaxşılınıp, çırayıngızğa təbəssüm yugürüp, ailemiz mehir muhabbetge tolğanda bizni taşlap ketkiniz nemisi? Dada siz turmuşunun qandaq bulduğalıqın his qıp baxsın dediniz mi jinim dada? Köz yaşlarım taramlap tökülmekte idi. Ben ornumdan turup, kaytadan apamın bağırığı özümünü taşladım. Balalıqımdan tatıp, hazırgıcı boğun işle, bərbərləp köz aldımdan ötdi. Azaplıq reallıqı toluq yüzlengenimden kiyin, apamdan dadamın kandak gidip qağalıqını sordum. Apamın eylişçe, dadam hazırgıcı eğirak kesel tatıp baqqan emesken. O yakından boyan pat-pat meydan ağırıydı o dayıdığım bop kaptıken. Ət öğün dəp yürüp, doktorhanıgı berip körünüşünü kəynige tatıp kaptı. Üç gün aval işkisi öydü paranlış buldurup diken. Berkemde apam tamakı kopuldu. Dadam daim yeniden ayrımaydıgan radyosunu meydesige koyvilip, kaysı bir programını ağlap yatkan diken. Tamak pişkanda apam onun çakırgılı kırsa, orundan turmaptı. Yeniği berip karısa, Allah kaçan tanıqıdan kağan iken. Jinim dadam, can üzdüğün çağda, hatta işki iğiz yürek sözünü dəviliş kımıp, fırsat bulmaptı. İnsan üçün, hayat bilen mamatının arlıqı neymi diyen yakını? Şunda kılıp, biz dadamdan ayrılıp kaldık. Ben yeni 4 aydan kiyin okuş bitiriş imtihanı berettim. Öyge kelginimge 2 gün bolganda apam meni qaytışqa ündedi. Dadan ketip kaldı. Lekin onun ömidi yanında sende. Jinim balam, onu hoş bolsun desen okuşunu yaxşı tamamlaştır. Sinin muallim boğunun ne? Dadan çokum körüdü. Apam ne? Yalğız taşlap qaytışqa közüm qiymisi mi? Lekin onun qayt-qayt ödünüşüge boysunup, mektepke qaytıp geldim. Əsli, dadam ketip qağanda, apam mektepke telegramını yollagan iken. Muallim telegramını kögendin kiyin, helikidek bahana sebep bilen, meni öyge bağızgan iken. Okuşum dağımlaştı. Bırak, neyli karsam közümge bir nes kemdekli tuyludum. Özümünü başkaladın töven eskilemen. Her kaçan köğünüm yerim. Tursun muallim, bana cık köğül böldü. Neç gündü bir ayrım paranlaşıp, təsəlliyib bədi. Kəl gözetki işler

Qadirlik radio anglovchilar, bugungi qonun liniyasi programmasi mush yerda ayoqlashdi. Programimizning muharriri riyosatchisi kirish turguchisi Fazilat Arslan, mas'ul muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Arapat Husanjon. Programimizda anglatilgan qisman mazmunlar Shinjan qonunchilik gazetasidan ilindi.

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushproqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Hine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

hayatlık şundak bir güzel ceryan. Bu güzel ceryanın güzel buluşu yanıla özümüzge, sağlam turmuşumuzga, toğur niyetimizge, aktif pozisyerimizge hem emriyetimizge bağlıq. Bu ceryandaki güzellik üçün en mühimi inaklık, iştipaklık, hemkarlık, kollaş, itiraf kılış, samimi buluş sürür. Bahirlengende, erişkende minnattar buluş tekimi sürür. Köngül izdep, sırdışıp ötken her bir dakikile hayatımızni muhabbetge, hoşallıkka, ähmiyetge ege kılıdı. Kuyaş nuru çüşmüge yer soğuk, köngülsüz boğandek, mehri muhabbetsiz kişi hayatı mänisiz hem hoşallıktan yırak bulutu. Mehri muhabbetin ibaret bu yüksek derecedeki güzel hislet bilen kalbimiz mengü çin muhabbetinin zer nurlurgu çömülüp durudu. Mehri muhabbetini her vakit kalbimizden ayırmayla. Şu mehri muhabbet arkalık özümüzni hem etrafımızni çaknatıp durayla. Mehri muhabbetli küylerimizni yanıtayla. Üzülmez melodiye demlerimizni güzellikle doldurayla.

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Saudi ministerliğinin egilinişçe bu yılın aldıngı 4 ayıda memleket boyunca torda tavar ve mulazmetnin partisitli somisi okşeş mezgildekidin 6.6% aşkın. Torda tavarlanın partisitli somisinin ictimai istimal boyumlarının partisitliş umumi somisinin işi koşkan tüpsi 72.2% boğun. Elektronluk soda, sayahat ve yemek işmek katarlıq mulazmet kespinin tez terakki kılışıgı 4 köp oldu. Aldıngı 4 ayda sayahatçilik ve yemek işmek kespinin torda setli somisi 2 kanlıq san boyunca aştı. Bu yıl kirgendin boyan dövdümüz dünyadaki ala süpettik tavarlarının cungoğu eksport kılınışını sicil ilgiri sürdü. Aldıngı 4 ayda noktalıq küzlügen çigra halkıgan elektronluk soda import süpsinin dünya boyunca tavar setli somisi okşeş mezgildekidin 4.3% aştı. Bunun içine Tayland Liulianının torda partisetli somisi bir kadar tez aştı. Alkışlıq import tavarları dövlət içindeki istimal talışını beyt işbilen bir vaqtta Yebək yolu elektronluq soda həmraqlarının Cungunun elektronluq soda çoğun bazardın həmbəhlinişini ilgiri sürdü.

Yan ilmi ve texnik kasbi. Orunlaştırılan Ali Mektep Tunci Daşüsi. Cungu Pella Akademisi'nin akademiki Tunci Daşüsi Deniz Okyan ve Yerşar İlmi Şöyanın Müdiri Cenci. Deniz Okyan ilmi ve texnikisi kasbi de Yerşar Sistemisi ilmi ukumuğa ahmiyet berilip, ilim pen bilen texnikini birleştiriş. Nazariya bilan qo'llanishni birlashtirishdan iborat o'qitish andisi gavdalandirilib, o'quvchilarga dengiz okean ilmiy va texnikasi asosiy nazariya bilimlarini puxta egallatish, nazariya bilimlardan foydalanib dengiz okean sohasini ochish va qo'llanish jarayonidagi murakkab qurilish masalalarini hal qilish nishon qilindi. Ilmiy tafakkur va yangilik yaratish amaliy iqtidoriga ega pan halqigan birikmi yangilik yaratish ixtisosliklarini kuchayib yetishtirish kerak. Tunji Daşüsi'nin deniz okean ilmi ve texniki kasbini yeniden tesis qilishi, hem mektebinin bu sahadaki alohida ixtisosliklarni tarbiyalash sharoiti ve pen tadqiqat amaliy kuchini asos qilgan. Texmo muhimi, devletning deniz okean iqtisodini taraqqiy qildirish, deniz okean ekologiyalik muhitini qo'g'dash, deniz okeanda kuchli devlet qurishini tezlatish davr ehtiyojiga inkos qaytarish uchundir. Amaliyotda deniz okean ilmi ve texniki kasbini tanlash özünün akıl parası bilen deniz okean küçlük dövültü buluş burcunu üstüye eleştin diyerek berdi. Karbon nitrallaştırış ilmi ve kuruluş kesbi. Tasdiqlanğan Ali Mektep'le. Beijing Sifan Daşüsi, Beijing Pantechniki Daşüsi, Kunming Tabibben ve Sanaat Pelleri Daşüsi. Mao Xinping, Cungu Kuruluş Akademiyası'nın akademiki, Beijing Pantechniki Daşüsi Karbon Nitrallaştırış Tadqiqat Yurtu'nun başlığı. Karbonni cho'qqiga yetkazish, karbon neytrallashtirish davlat strategiyasi dunyodagi asoslik davlatlarning o'rtaq nishoniga aylandi. Polat temir kasbi vakillikidagi tartib sanoatida karbon quyib berish miqdori butun mamlakat umumiy miqdorining 50% dan ko'pragini egallaydi. U elimizning karbon neytrallashish nishonini ishqa oshirishdagi asoslik jang maydoni. Karbon neytrallashish asosiy nazariyasiga ega tövən karbonluq aşqışlıq ortaq texnikini egiliyən pən buluş sübdə bilən qirələşmə birikmə tipidiki zor miqtardiki alahidi ixtisasqlağı ciddi ehtiyaclıq. Beijing pən texniki daşüsi material və metrologiyadın ibarət qoş aldın qatar turduğan quruluş pəllərini asas qılıb, kompüter, muhit, energiya quruluşi və quruluş ısıqlıq fiziksi qatarlıq əvzəl pəllərini çoğqır birikdürüb, pən tosuğunu buzub taşılab, mamlakat bo'yicha tunji qirallashimi qurilish turidagi karbon neytrallashtirish ilmi va qurilish kasbi bo'lib tasdiqlandi. Imkoniyatlik sijil material tövən karbonluq metrologiyadan iborat ikki kasb yo'nalishi tasdiqlandi. 6 yillik tuzumdagi to'liq kurs bilan magistrlik, 8 yillik tuzumdagi to'liq kurs bilan doktorlikni tutashtirib tarbiyalaydigan andisi yo'l qo'yildi. Savoqdoshlarning karbon neytrallashtirish ilmi va qurilish kasbini tanlab karbon ilmi asosiy tadqiqoti, tövən karbon texnikasini ichish va karbon iqtisodini boshqarishga atlanib, insoniyat jamiyatining imkoniyatlik sijil taraqqiyoti uchun to'pi qo'shishini qarshi olamiz. Sog'lomlik va davolanish kapalti kasbi. Tasdiqlangan oliy maktablar, Xilongjiang Jungu tibabati dorigarlik tashuvisi, Chongqing tibbiy tashuvisi. Chu Jingfu, Chongqing tibbiy tashuvisining muavin mudiri. Chongqing shaharlik ommaviy sog'lomlik va oldini olish tibbiy ilm texnika boshlamchisi. Sog'lomlik va davolanish kapalti kasbida davlat strategiyasiga zich birlashtirib, sog'lomlik ishlari va kasb taraqqiyot yuzlanishini to'g'ri egallab, butun hayotlik davriylikidagi sog'lomlikni qo'g'dash va davolanish kapaltini cho'nqur birlashtirib, ixtisosliklarni tarbiyalash andisida yangilik yaratib, sog'lomlik boshqarishni biladigan, davolanish kapaltini pishiq biladigan birikmi tipdagi kasbiy ixtisosliklarni yetishtirishda bo'sh hosil qilindi. Chongqing tibbiy tashuvisining sog'lomlik va davolanish kapalti kasbiy ilmi adil imkoniyatlik sijil bo'lgan umumiy xalq sog'lomlik kapalti sistemasi barpo qilishni nishonlab Sağlam Cungu 2030 yirik plan programmasi bilan zich udullashtirib, Sağlam Cungu strategiyasini yetakchi qilib, mavqani tibbiy ilm alohidligi va afzalligiga qo'yib, zamonaviy sog'lomlik boshqarish, davolanish kapalti siyosati va pan texnikining oldin qatorini birlashtirib, davolash, sug'urta va boshqarish boyligini biriktirib,
yeni davrdagi sahiya va sog'lomlik xizmati fonjini cho'ridab, davlatning muhim strategik ehtiyojiga mulozamat qilib, tibbiy sapa, boshqurish iqtidori va yangilik yaratish tafakkuriga ega yuqori qatlamli birikma ixtisosliklarni yetishtirish kerak.

turmuş bizni hazırkı zaman cemiyetindeki türlü kolaylıklardan bahraman kılıç bilen bir vakti yine 5-5 tügüce elip gelgen sağlamlık tozguğumu düşürüp koydu. Hayatlık hareketler degen noktadan tetkik kılış arkalık, yerçarı boyunca cismani hareket seviyesi de tüvelleş yüzünlüşü körülgenliki. Cismani hareketin yeterlik bulması ki, yerçardaki en çoğun amivi sahiye meselesi bulup kalgalıkı baykaldı. Uzak oturduğalla şunluğu sel karmaslık gerek ki, uzak oturuş adamın semirtivi tipli kanmay, onun beden gelip geldiğin işki zahımları mı intayın köp. Bugün Beijing Şehirli Keseliklerin Tizgilleş Merkezi Sozulma Karakterli Keselikler Tetkikat Orundaki Mütexessisler sizge uzun oturuşunun zihninin sadı kançilik işkelikini edip verirdi. Köp sandaki kişiler her günü 9 saatin artık vakit medirmeye oturdu. Hizmet, ögünüş katarlık ihtiyacları tüpeyledin, uzak oturuş barğansır umumlaşmaqta. Uzak oturuş, hizmet, ögünüş, könglice şeriyandaki uzak vakit oturuş ya ki yetişin özce kalıdı. Meselen, kitap görüş, televizor görüş, kompüter işletiş, optimobile ideş katarlıklar. Bu vakitte organizmanın energiya serpiyat seviyesi nahi tötüven buludu. Mülçerlişçe, kuramığı yetkilerinin her günü otur hesap bilen 55%'ın 70% gece uxlumğan vakitte cim oturup az erket kılış aldı da durdikken. Köp kısım kişilerinin her günü medirmaya oturuş vakti 9 saatin işip getirdikken. Siz hesaplap baksanız buludu. Her gün uxlumğan vakitte özünüzün kançilik vakit oturgan ya ki yat

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongo çe zamani vilaştırışta Jongo

Taşlıvitilgen lanma it adam yarlandırsa, yem bergücünün cevapkarlığını keçirim kılışkı bulamdu. Wang Shaoqiang küçük hayvanlarga naiti amraq bulup, daim ilgi çaqsız lanma hayvanlarga yem beretti. Wang Shaoqiang'nın hoşnisi Li Yifei, Wang Shaoqiang bilen naiti yıqın ödetti. Bir günü çüştün ki, Li Yifei, Oltıraq rayon işçilikki güllükten ötüp gitotkanda, bir it onun yotusunu çişlap yarlandırdı. Bunun üçün o 5000 yuan çıkım kıldı. Aslında Li Yifei'ni çişlap yarlandırgan it bir taşlıvitilgen lanma it bulup, 20 yıldın boyan Wang Shaoqiang ve onun ailesidikiler bu itka daim yem berip turganlıktan, bu it uzaktan beri Wang Shaoqiang'nın uyunun etrafıdan ketelmeydigan bolup kalgan idi. Li Yifei özünü çişlap yarlandırgan itka Wang Shaoqiang'nın daim yem berip turganlığını bildirdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Yukarıda memleket haberleri ve halkara haberler anlattık. Bu kitimki haberlerimizin diktorları Bahtiyar Turdubilen Gülbekrem Muhtar. Nüvetçi muhariri Patikül Muhammed. Nazaretsi Bahtiyar Turdubilen.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Cüngü Afrika İqtisat Sodi Körgəzmisi Təşkili Komiteti Katibat Başqarmisi. Marakeş Sanat ve Sodi Ministerliği birlikte uyuşturgan Afrika'yı kiriş namlıq Cüngü Afrika İqtisat Sodi Körgəzmisi Marakeş Məxsus Meydani 6. ayının 13. gündən 12. günü gece Marakeş'nin Kasablanka ötküzüldü. Bu, Cüngü Afrika'daki diplomatik münasibet ornatkan 53 devletki karta tamojni biji almaslıq tedbirini umumyüzlük yolu koygandın kiyin, Hunan ülkesinin Afrika dötküzgen tuncu meydan çoğun tipteki çigra sırtı iqtisat soğudu pahaliydi. Bu gidimki pahaliyette dikkat yezdigiliki bütün kesip zanciri, cabduk yasım içiliki, yeşil energiye, özgücü tavarlarını import-export kılıç

Millatni gullandirish zo'r vazifasini zimmasiga oladigan davr yangi kishilarni tirishib yetishtirish kerak. Ma'rif davlatning ulug' ishi, partiyaning ulug' ishi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti ma'rif xizmatiga yuksak ahamiyat berib, mamlakatlik ma'rif yig'ini ochib, Jongo ma'rifini zamonaviylashtirish 2035 ni besib tarqitib, har darajalik turlik maktablarning ideyaviy siyosiy xizmatini umumizlik kuchaytirib, ma'rif sohasidagi universal islohotni olg'a siljitib, darslik qurilishida davlatning ish huquqi o'rnini kuchaytirdi. Ma'rifning qiyofatida andizi xarakterlik o'zgarish bo'lib o'tdi. 14-5 yil mazgilida biz partiya va davlat ishlarining taraqqiyot umumligi yuksakligida turib, partiyaning ma'rif fangjinini umumizlik izchillashtirib, ma'rif ishlarini oldinni rivojlantirishni ching turib, partiya uchun odam tarbiyalash, davlat uchun ixtisoslarni yetishtirishni ching turib, ma'rifni tirishib, xalq rozi bo'lgudek yaxshi boshqurib, ma'rifning zamonaviylashishini tez olg'a siljitish yangi safrda millatni gullandirish zo'r vazifasini zimmasiga oladigan davr yangi kishilarni yetishtirishimiz kerak. Sosialistik maktab boshqurish yo'lnishida ching turib, axloq orqali odam tarbiyalashni ma'rifning tub vazifasi qilib, ma'rifning sotsialistik yadroli qimmat qarishini yetildirish va amaliyat ko'rsatishdagi muhim rolni joriy qildirib, maktablarda ideyaviy siyosiy nazariya darslarini isloq qilish va uningda yangilik yaratishni chuqurlashtirib, maktablarning tantarbiya, go'zallik tarbiyasini kuchaytirib va yaxshilab, amgak tarbiyasini keng qanot yaydirib, sapa ma'rifini rivojlantirib, ma'rif adilligini olg'a siljitib, o'quvchilarning axloqiy, axli, jismoniy go'zallik, amgak jihatlaridan atrofliq yetilishini ilgari surib, o'quvchilarning vatanparvarlik hissiyoti, ijtimoiy mas'uliyatchanligi, yangilik yaratish ro'yi, amaliyotdan o'tkazish iqtidorini yetildirishimiz kerak. Odam kuchi boyligi yangi taraqqiyot andisi barpo qilishdagi muhim tayanch. Yangi taraqqiyot andisiga uyg'unlashgan ma'rif qurilmasi, fan kasb qurilmasi, ixtisoslarni yetishtirish qurilmasini a'lolashtirish kerak. Umumiy xalqning umrlik ugunishiga turtki bo'lish mexanizmini mukammallashtirib, husuliy teximi jalliq, boyligi teximi mol, ugunishga teximi qulaylik bo'lgan umrlik ugunish sistemasini barpo qilish kerak. Kasbiy ma'rif va tarbiyani zo'r kuch bilan rivojlantirib, amgakchilarning ma'rifati va kirim saviyasini unumlik o'stirib, teximi to'liq, teximi yuqori sifatlik ishqi o'rlashtirish orqali o'tir hal kirimliklarni ko'paytirib, ishki ehtiyojning yoshirin kuchini qo'zg'ash kerak. Öz aldığa yanılıq yartış ıqtidarını östürüp, aşkuşluq, yadroluq texnikalarda tezdin bösüş hasıl qiliş, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qilişdiki aşkuşluq məsilə. Döltimizdiki ali məktəblə eğir yükni baturluq bilənzimisigi elib, ali məktəblənin ul tətqiqat, pən texnikada yanılıq yartışdiki yoşurun küçünü qozqab, diqqətni dövlətnin strategiyelik ihtiyacıqı mərkəzləşdürüp, ochqushluq, yadroluq texnikalar bo'libmi galdim bo'g'idigan masalalarni nishonlab, texnika o'tkuligi hujum qilishni tezlatish kerak. Qo'sh birinchi daraja qurilishidagi oliy maktablarning fan texnikada yangilik yaratish xizmatini kuchaytirishiga madad berib, yuqori saviyalik dashoylarga tayinib, bir turkum tadqiqot aslalarini joylashtirib va qurib, ishlab chiqarish, o'qitish tadqiqotning bir gavdalishini olg'a siljitish kerak. Oliy maktablarning ixtisosliklar qo'shuvini qurilishi va islohotini cho'nqurlashtirib, yuqori sapoliq o'qituvchilar qo'shuvini barpo qilib, birinchi qatorda turadigan texnik ixtisosliklarni yetishtirish kerak. Mavqeni davlatning rayon taraqqiyot strategiyasiga mulozamat qilishga qo'yib, ma'rif boyligining rayon tavasidagi taqsimlanishini a'lolashtirib, nuqta, liniya, doira birlashtirilgan sharq rayon,
Otra rayon, Gərbi rayonla maslaşdırılğan Maarif tərəqqiyat boşluğu əndisini tez şəkilləndirib, Maarifnin rayon tərəqqiyat strategiyasigə mulazimət qili səviyyəsini östürüş gerek. Maarif sahəsinin universal islahatını umumüzlük çoğunqırlaşdırıb, Maarif islahatının sistemliliği bir pütülüki maslıqını küçəyitiş gerek. Yeni dəvirdiki maarifni bağlaş islahatını çoğunqırlaşdırış umumi layihəsini otturu qoyuş və əməliləşdirişini yaxşı tutub, Cungonun əməliyyətiga uyğun kilidigan dünyavi səviyyəgi igi bolgan bağlaş sistemisini bərpa qilish gerek. Yeni taşsıman öpki yallığı yuqumuğa taqabıl turgandın boyanki kən köləmlik tor maarifi təcrübələrini yakülləb, uçur texnikisidin paydınıb, Maarif ideyasini yengilash, maarif andisini özgertish kerak. Maarifni sirtqi ichivitishni kengaytib, maarifni ichivitishning dunyoviy joylashtirilmasini a'lolashtirib, xalqaro pan-texnika aloqa hamkorligini kuchaytirib, qatlam va saviyani o'stirish kerak. Shuning bilan bir vaqtda bexatarlik tuvan chekini ching saqlab, to'g'ri siyosiy yo'lnishga Haqiqiy kapalatlı kılış gerek. Radyo anlıqçı dostlar, tövende başvurucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Dövlətimiz ictimai kapalet işlerinin yukur süpətlik tərəqiyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyatını ligri sürüş gerek namlıq sözünü anladımız.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

ibadim. Bu çağda men bu ahadni torab uzun chash qo'yib, pushqiqi kang labako kiyib yuradigan bo'lgan edim. Bizni tunidigan balladan bir nechisi menga xushomad qilib turdi. Xudimni bilmay rasa o'ynabdim. Hatto xushlikda bir necha rumka ichib qo'yibdim. Yarim kechadan oshqanda o'zim yolg'iz maktabga qaytdim. Maktabning orqasidagi yordamliqqa kelganda tuyuqsiz bir necha

Esimge kelgende baş üstümde qarap turgan apam ve tuqqanlarni ko'rdim. Jinim balam, ko'zingni ochqina. Meni unda qo'rqitma balam. Dadangdan ayrılıp qoldim. Endi sende mi ayrılıp qalsam, bu dünyada tartışqilek hech nimam qalmaydi balam. Dadam rastlı ketib qapti. Bulağı yüzlənməy amalım yoxluğunu his qıldım. Jinim dada, ömrünüz japa müşaqqat içidli ötdi. Endi bir işlar yaxşılınıb, çırayınızğa təbəssüm jügürüb, ailimiz mehir muhabbetge tolğanda bizni taşlap ketkiniz neymesi? Dada siz turmuşunun qandaq bulduğalıqın his qıp baxsın dediniz mi jinim dada? Köz yaşlarım taramla tökülmekte idi. Mən ornumdan turup, qaytadan apamın bağırığı özümünü taşladım. Balalıqımdan tatıp, hazırgıcı boğan işla, bərbərləb köz aldımdan ötdi. Azaplıq reallıqı toluq yüzləngenimdən kiyin, apamdan dadamın qandaq ketib qalğalıqını sordum. Apamın eyişcə, dadam hazırgıcə eğiraq kesel tatıp baqqan əməskən. O yakından boyan pat-pat meydan ağrıydı deydiğen bop kaptıken. Ət ögün dəp yürüp, doktorhanıgı berip körünüşünü kəynigi tatıp kaptı. Üç gün aval işkisi öydü paranlış buldurup diken. Berkende apam tamakı kopuldu. Dadam daim yeniden ayrımaydıgan radyosunu meydesiye koyvilip, kaysı bir programını ağlap yatkan diken. Tamak pişkanda apam onun çakırgılı kırsa, orundan turmaptı. Yeniği berip karısa, Allah kaçan tanıqıdan kağan iken. Jinim dadam, can üzdüğün çağda, hatta işki iğiz yürek sözünü dəviliş kımı, fırsat bulmaptı. İnsan üçün, hayat bilen mamatının arlıqı ne mi diyen yakını? Şunda kılıp, biz dadamdan ayrılıp kaldık. Ben yeni 4 aydan kiyin okuş bitiriş imtihanı berettim. Öyge kelginimge 2 gün bolganda apam meni qaytışqa ündedi. Dadan ketip kaldı. Lekin onun ömidi yanında sende. Jinim balam, onu hoş bolsun desen okuşunu yaxşı tamamlaştır. Sinin muallim boğunun ne? Dadan çoğum körüdü. Apam ne? Yalğız taşlap qaytışqa közüm qıymısı mı? Lekin onun qayt-qayt ödünüşüge boysunup, mektepke qaytıp geldim. Əsli, dadam ketip qalğanda, apam mektepke telegramını yollagan iken. Muallim telegramını kögendin kiyin, helikidek bahanı sebep bilen, meni öyge bağızgan iken. Okuşum dağımlaştı. Bırak, neyli karsam közümge bir nes kemdekli tuyludum. Özümünü başkaladın töven eskilimi. Her kaçan köğünüm yerim. Tursun muallim, bana cık köğül böldü. Neç gündü bir ayrım paranlaşıp, təsəlliyib bədi. Kəlgüsüdki işler

aktif energiyeli kişi bilen uçuruş prosesini kolga keltirişini unutup kalma. Özünüz üstüde kulağız kılışını unutup kalma. Hatır kaldırıp miyim? Her günü keş, yakımlık bir nakş anlayıp uçulaşını adet kılın. Lekin baldır uçulayıp seher duruşunu adet kılın. Haftada bir özünüz gibi bir nişan bekitin. Demek bu kıymetlik hayatınızda özünüz gibi bir boşluk verin. Her bir gününüz ne güzel, ehmiyetlik devam kılın. Növetki demlerimizde mi güzellik iyi kılaylı, nakşilerimiz silah üçün.

Sevimli radyo anlayış dostlar, programımız kayıtıp geldik. Hemeylengi malum, güzellik her yerde var. Bir tağ şairinin nezirde bir paç şiir. Ressamının nezirde bir güzel menzire. Geologunun nezirde baylık gömülüp yatkan zemin. Hem de

Iradesiz kişilerin nezirde bu bir halk ötkülü bulmaydıgan tosak. Kayser kişilerin nezirde özünü çenik durduğun bir pelempey. Manı bu ne mədigen de huzurluğun işinin okşumaslıqı. Meseleleri boğan karışının okşumaslıqı. Şundak boğan işken, erişmekçi boğan netice mi okşumaydı o diyen kem. Tırmışta güzellikini baykaşka mayır buluş bir hıl ıhtıdar. Güzellik hem yedi mevcut. Tağının hayvetliği mi? İkinin yıkımlıklığı mı? Şehrinin varan çürüğü mü? Sehranın cimcitliği mi? Balılarının sebiliği mi? Okşaşlı güzellik. Muhimi bizden onu kandak baykışımızda. Kandak huzurluğun işimizde. Elbette turmuşlu medileşki mayır buluş, aktif pozisyon bilen, güzel kalip bilen onun yüzlünüş sizini bəxt duyğusu eriştirdi. Güzellik ata akılıdır. Demek biz turmuşta en adli nerslerden mi huzurluğun işini bilişimiz gerek. Genelde olsa nöbetteki demlerimizden mi huzurluğun aylı, nakşilerimiz silah üçün.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi merkezi

Şunundan itibaren Aysima diyen isim Aysim Xanga. Cemile diyen isim Cemile Xanga özgerdi. Bu çağda Aysim Xan'nın otur mektepini pütürey dep qalgan, boyuğu yetimu qalgan çağları idi. Uzaq ötmey, bu ayıldakile mahalledeki bir kısım kişilerinin pitni basat geplerige pisan kılmay, Aysim Xan bilen oğlu kudretini öylep koydu. Kaynedin Cemile Xan'ımı obdan layık çıkıp kaldı deyişip, boyuğu yetişigile yatlık kaldı. Nemet şu çağda ətrətinin kasırı idi. Yeni kilip o aynı çağda mahalledeki en yukarı məlumatlıq Ali Mektep'de okuğun birden bir yaş idi. Kudretnin üydekileri bay ailesi toğulgan bolsa mı, esini bilgenden tatıp baylıqının xoğuluğunu kömey, cık tasqaqçılıq tatıp ketken Cemile Xan'ı iç ağırtıp, biraz bolsa mı yaxşı gün köre degen ümit bilen onu Nemetke yatlıq kılıp etdi. Nemetnin apısı, bu ayığı yaraşmaz kızgen. Bu mısa o küçük durupla olanın ailesi veyran bop getemdi o dep Cemile Xan'ı yaktırmadı. Cemile Xan bir kancı yılgıcı tuğmuğan dinkin Nemet'nin apısı bu tuğmas kelinge teğimi öş bop getdi. O oğluğa bu hutunlu koydur vetişinin koyuda hädise tuğmas hutunlu üyde çaşkamı balılamas meyiştep toxtumay Nemet'nin beşini kaydırmaqcı boldı. Bırak, toydin kiyin Nemet, akıllık, işcan, ah gönül, çıdamlık, özü çıraylık Cemile Xan'ı yaxşı görüp kaldı. Apsı nemeli dese, acırışkı unumay turu aldı. Onun üstüge Nemet, özü horun, boşan boğunu bilen, təbiyitidin ah gönül idi. Acıraşsa, bara yerinin tayin yok bu xudunuğa, yez taşlı kılattı, iç ağırdattı. Siyasetini əminleştiriş məzgilde Arız Əpendinin vətənpərver kişi. Sosializmi sadıq işkəliki müayyənləşdirilib, namı əsli kəldirilib, oquğan pərzəntlərdən birisini ornığı xizmətki orunlaşdırış doğruluq uxduruş gəldi. Aysim Xan'ın yeşi yaş çəklimizdən eşib kətkən idi. Cemile Xan şərtki uyğun gilətdi. Bıraq qeynapısı tüt təngindəb kündü iş ornı qatıraydıkən. Saat qarab işqi berib, saat qarab işdən tüşüd ekan. İşi bolsa mı, saat toşmığıcı bir yerge baranmaydı ekan. İdarisiga lazım bolup qalsa, keçilərimi çaqırıp, ısıq yotqandan tatıp ilip çıkıp ketedi ekan. Mundaq iş bolsa, öyinin, erinin xizmetini qandaq qılıdı dep zatlı unumidi. Əməliyyatda o bu kelini kadr bolup kelsa, özünün kontrolluqidan çıkıp ketişdən ansır etdi. Şunun bilen Cemile Xan kadır bolamadı. Kiyin qeynapısı Cemile Xan'nın balı bekibiliş işiğimi narazı boldı. On balı bekibaldığın iş bolsımı mail etdi. Nemide bu balını bekibalı siladab, Nemet bilen Cemile Xan'nı qatıq ayıplab, xeyli bir mezgilgece qeydap şürdi. Cemile Xan, Nemet'nin gepini alğandın kiyin, onun kalısının çakmaq tezligi de yukarı xeyalla yalt

Hürmetli radio dinleyiciler, anlavatkınınla Merkezi Halk Radyo İstansısının radyo kütüphanesi programı. Ben Şirin Yıldoğdu. Diktanızda bolavatkını yazgıcı İlham Sadullah'ın Özüm Zarğa Muhabbet namlıq romanı.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nechasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toktalımız.
5: Menche uruş, ikinci dünya uruşunda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
2: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
6: Vaba ve muhit bulgun işim

0: nihoyatda qo'rqinchliq.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslikka soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
0: U nima?
1: Tomoq chekish. Tomoq chekishni dunyo sayyo tashkiloti insonlarning 5-chi xil tahdidi deb atagan. Har yili 8 milliondan ortiq odamning jiniga zomin bo'lmoqda.
2: Barmog'ingizga qisilganingiz o'zingiz va boshqalarning hayoti. Biz tomoqiga yaxtaylik.
0: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, qayırıp ketsiniz. 3888-lik bu soğat kutsi ulanmışsınız. Dərhal köpçülükü yol ap yerimiz.
3: Bu riyasetçi toğırda idi. Her günü tün yerimiğece telefon oynayımız. Şuna çoğun, en kımmet teri asıraş buyumlarını işletiş gerek.
4: Keşli kızada göçmay köpöp ketmesin. Qırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga alqat, Coca-Cola'a kantiper koşaylı.
3: Kompüterden aldığı bir gün oturuptu mən azraq kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek tuyup gitipti mən azraq inzin işçimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü toxtadığan, tümür tonuklaydığan azraq doğru istekli buldu. Oyca, mən bulanma kaldım.
5: Karısını kütüneş sağlamlıqı ziyanlıq.
4: Araq tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıqandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğan boldi.
3: Bir aram bolsam doktorga görün mən. Hem de her kız mı karısı ışıkmay mən. Tünümey mən, uxlay mən. Kanuniyetlik turmuş en yakşı kütün işken.
4: Yeme içme isini uxtotkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
6: Adem sen de göt olam dey.
7: Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yeni bazılar ballıq dövrdə çalıq ağalarını bir ömür tırışıp tonuqlaydı.
3: Başqaca etki məktəblərgi imtihan bəmə. Çoxum yenindi qamısan bulmaydı.
4: Dalla verəmsə, senin üç toy qılış uzanın işimə.
7: Mən bu ola yaxşı göydək yaşaçıq tırışı vardı mə.
8: Ata-anlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlar mı ballarının örmətini qılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarga işinişi ilham medep berişi kerek.
9: Buradar, siz bu behatarlı kalpığa nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız.
10: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
9: Bu behatarlı küçün emes mi?
10: Ek avarçılık kendip çu. Çeçimini bayli yasap kantem. Bunu keysem çeçimini besip buzuydudikken.
9: Ay, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlı kalpki, altılık payette sizin ecellik zahmından saklap kaldı mesma. Oylap bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
10: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikirip mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudur.
11: Toksikirip mingende bir hatarlık kalpkını doğru kiyvilim. Bir hatalı kalpki sizni qoğdaydı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.